acı gene ya. Arı arı ye. Arı arı ye. Arı arı ye. Onul bu ve. Onul bu ve. Mokamo. Mokamo. Hey hey. Yuvarlı.